Efem yine sürmek yevmek. Poeziyayı akıntırtınız. Anayit Kınaryan. Handip.